0: Dušan Bădanciu Măghecea. Sot 1.00-de. Cu Nin Măzmulli davamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohi Nurplan. FM 98.00-de.
1: Ne bolmasa ne bolsayam. A ne bolmasa ne bolsayam. A ne bolmasa ki ne kadar da bolmasam. Yani doymu yoddin da tut.

sog'inib man seni qattiq, sog'inib man seni har tong, qachon ko'raman seni qaytib, sog'inib man seni daydim, sog'inib man seni qattiq, tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inib man qaytib, sog'inib man seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda, yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda xoh o'tmishda, qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam, telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasidan kechkim keladi yo, lekin bu hammasi sen uchun-ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo, lekin bir gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de, men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de, men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq, sog'inaman seni har tong, qachon ko'raman seni qaytib, sog'inaman seni daydim, sog'inaman seni qattiq, tunlar tonglardan battar, bir kuni ko'raman albatta, so'ng yana sog'inaman.

0: قلب جهان اجراست یاخ گلر ترانه‌سنه تینش که موفق بولدیک دوستلر براز اول بر تینوچمز کمین خوشق نیشتایلیک دیب خبر خاندر گندلر
1: تینوچمز
0: هر کنی کمین اشت کلر کلده شق بولسه کرک مالا هر خالده اینن منشی ایجاد کردن آخ گلر خوشقنه تینش که موفق بولدیک دوستلر همه خمه گین بر باره سلام لرمز نیالب قنمز هیت لنج دستور دوام ایت مخته ستوزی میکروفون رو پرسده دائم گیدیک قزل میکروفون رو پرسده ماخینور یوسف و خمده کوک میکروفون رو پرسده ایسه کمین عمر بیک سلطان مرادف سرق میکروفون رو پرسده ایسه خاضر چه بومبوش ستول بلند بند نه تورس ده بومبوش که یانمز دیگه ستول چه
1: ستول بلند بند اوشین چه ساعتمز باش لنگه خرومتلی تیلو اوشین لر
0: بوده Bu menga sariq yashil qizil gubka deyapmiz, mikrofon deyapmiz, chunki shunaqa gubkalar keltirilgan. Tovushlarni anu jarangli tovushlarni o'zida o'sha chiroyliroq chiqarishiga sabab bo'ladi. Qaysidir ma'noda ovozni tozalashga imkon beradi baribir. Misol uchun B, P harflarini agar hozir gubkasiz bo'lsa, qattiq chiqardi, quloqingizdan ortib qo'yishi mumkin. Aynan mana shunaqa gubkalar sababli, mikrofon gubkalari sababli harflar chiroyli chiqadi. Zarbsiz chiqadi.
1: Oldin S, Z harflarini talaffuz qilsam, dadam har doim tanqid qilardilar, to'xtatib.
0: Nimaga?
1: Ana. T, men qanaqadir g'alati aytyapsan dirdilar-da.
0: Chiroyli
1: aniq tiniq gapirdirdilar. Men unaqa tuyulmasdi.
0: Qanaqadir? Shunaqa bo'ladi. O'zingizga bunaqa tuyulmaydi, lekin tashqariga shunaqa seziladi.
1: Kim shunaqa demagan-a? Faqat adamlarga shunaqa eshitilardi.
0: Mutaxassis bo'lganlarda ular.
1: Keyin o'ylaganman. Diktor bo'larmidim deb o'ylab qo'ygandim o'sha payt.
0: Boshuvchi bo'larmidim deb menga o'rgatyaptilar deb. Yo, menda ham shunaqa bo'lgan. Mabodo agar hurmatli tinglovchilar sizni ham T harfi TS bo'lib chiqayotgan bo'lsa, buni to'g'rilash zo'r imkoni bor.
1: Qanday?
0: Agar o'sha muammo tilingizni o'zida emas, balki yillar davomida shakllanib qolgan bo'lsa, yillar davomida shakllanib, o'sha vaqt davomida shakllangan bo'lsa, buni tuzatish imkoniyati bor. Juda ham oddiy. Shunchaki qalam yoki ruchkani olasiz, uni tishlaysiz, o'sha boshnog'dan bitta tishlaysiz va ketdi. S harfdan boshlanuvchi so'zlarni ta'kidlasangiz bo'ladi. Tez aytish etsangiz ham bo'ladi. Yozib oling xolasiz, Mohinur. Yo'q, unaqa emas. Yo'l E nimachasiga emas, uzun nimachasiga, ha? Ha? Ayting.
1: Ha?
0: Susamil spektaklda so'zlangan sirli sandiqdagi zarlarni sochishda sim sim so'z so'zlandimi? Zim zim so'zi so'zlandimi? Va aynan mana shu jumlalarni takror-takror aytsangiz, sizda S va Z harflarida hech qanday muammo bo'lmaydi.
1: Undan ko'ra mana shu harflarni to'g'ri talaffuz qilib qo'ya qolay, tinchgina.
0: Yo'q, natijasi.
2: Susamil spektaklidagi sim sim sandig'i ochilib bir balo bo'ldimi?
0: Yo'q, qunt bilan foydalansangiz bir haftada yo'q bo'lib ketadi.
1: Aynan shu so'zlarni eslab qolmasangiz-da, shularni takrorlamasangiz-da, lekin ruchka yoki qalamni tishlagan holda S harfi, Z harfi ishtirok etgan so'zlarni talaffuz qilib tursangiz to'g'ri shakllanar ekan. Shundaymi?
0: Bu bizdan kichkina bir master class edi. Tinglovchilarimiz ham bizdan boshlovchi bo'larmi deb turgan bo'lsa, chefimiz. Balki bo'lib ketib qolasiz.
1: Bo'lishi mumkin. Sariq mikrofon sizning joyingizdir balki.
0: Balki bo'lishi ham mumkin. Gapirganinglarda gumburlab ketardi deb yozgan ekanlar Furqat aka, rahmat sizga.
1: E, o'zi gumburlatib gapirardik biz.
0: Atayin shunaqa bo'lardi. Hozir sal gumburlashimiz kamroq bo'lib qolgan. Bir kishi gumburlatishi sabab qolarkan,
1: xatlashamiz. Shashtimiz past emas.
0: Yo, yo. Shashtimiz va qaddimiz baland. Assalomu alaykum, Umarbek va Mohinur. Buxorodan Abdug'afforman. Qaynoq salomlarim va tabrigim bor edi. Bugun jannatim bojamni. Nima jannatim qo'shtirdan ochdi? Xatlashdim, unaqa emas. Jannatim bojamni kichik o'g'illari, kichik o'g'illari ekan. Usmonjon yigitlikka qadam qo'ydi.
1: Qanday bo'ladi u?
0: Chik-chik. Tabriklaymiz. Jiyanimiz.
1: Armiyaga ketyaptilarmi-ekan deb o'yla.
0: Yo'q. Jiyanimizga kuyov bo'lish nasib qilsin.
1: Ilohim, aytganingiz.
0: Shofirkondan bu xabar yetib kelgan bizga.
1: Baxtli bo'lsinlar, katta. Yigit bo'lsinlar. Bayram guruhida qo'shiq eshitamiz. Hurmatli tinglovchilar, Hitlanch dasturida

hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz.